gençlerimiz, beyin İtalyan, mantığın İtalyan gençlerimiz baktılar ki cimde o tarafı yok, şeytanın da o tarafı yok, aldılar sazı davulu zurnayı.